evina dilê min, roniya çavê min. Min biriya te gülê, kes ku sor û dera min.

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin de hasta evina wanu giridana wan bir ribertiye u gele xara ezbe strane juan ra

Ah böyle içip kimdi desteydi yeş meni hum xari qaddar yeyoyah böyle içip kimdi desteydi yeş meni hum xari qaddar yeyoyah.

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bidulu bir yara wana mezin de hesta evine wan u giridana wan bir ribertiye u gelekhara.

Dişlerine götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredi kevo eleve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbüke ve sevenge sere memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina sevece seve kalatine çen sale kabı gice sere penanı darayı. Tırra ve kol ezere hurbu kutu peşyan şare ve hamayı. Suret etel ya mı kalışine hine bu nesru sermayı. Sev yek saat emrin be çenti.

Ez girtiye jiberuna hiye u azadiye me Ez arama dile dayika me Ez Hüseyin'e zerifiraza Jibu bir anina şey

Baş Kurdu Kurdistan'ı era. Uşme forte nu. Esik ut vizyana nu da. Demek şunu dedişin. Gerekam gellek. Bekev nevi dozeda. Van doza tabernedin. Zilek.

Helveste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar Bazen de kafesa hesini da girti Bidilu bir yara wana mezin Bi hesta evina wan u giridana wan bir ribertiye u gelekhara Ez ve estrani şu

Gelen azim malem harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malem harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malem harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malem harap. Ey dilbera gerden zirav, dem şişeya teyji gulav, ey doktore bej nazrav,

0: Franchement, mon rouge. Non, non, non.
1: Oğlum.
2: Baba lan önce müsaade isterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

Kaç kurdu Kurdistan era? Uçma forte nu, esikut vizyana nu da. Deme şunu dedişin. Gerekam gellek. Bekev nevi dozeda. Uan dozada bernedin. Zilan. Ari Zilan.

Ey evina dilimin Roniya çavimin Min biriya tekirli Kes kuy soru deramın.

buraya çağırma. Bakın ya dediler işaret edesler. Düşüme dedi dersim acelin. Düşüme dersim acı olayım. Ne dişi ezleri bir sene reklam rüzgün. Yeke kurmaca yeke acıma yeke. Ezalı sonrası bir açım ineceğim. Yandaş yedirtirken mi diyeke. Ben de rağı çağırma gülle biz mi teyli çapır. Bireyce porkeşe ne kandile. Gerdemler acı otak kondurayım. Tabi çartıyla yapıldı mı sen aşka faizli bir efendim. Rantara değerdir fazla bir adı. Fırı kemine ve seyhavi dina barış gülya. Mesela Huda Tavan dedi ki Rami Sani gildi ve Levi Şekir'in yanına ve Ahmet İbni Terzi'ydi hakimi. Şemre'de Arabi Halukat dedi geldi ne kapkap geber kuhara le kerem kim geliye var oldu no çıka varın. Mesir ve teriz ütürüz bağırı rakuat yer şemre hiyalı kımakin rıka vay del. Vay del vay del vay del vay del vay del vay del vay del. Rasu be rabina baye kurul baye şer kurul baye der bir çabur rasme tekmine. Aziz şumine cem yan gazi acem mi diye kabın zıra ve çabın zıra porkeşin nav kandile gerdan zıra. Kanani doktora ki devlet ecbe datı ya çanta ki destana kut ya hiyalu khama kader umare kader de kul atavle cemme. Be zalim etiniz hani gel o vezmin eferiydi rabim şemine kalı kalı cehdele meleme. Hab salemi tamam azı heyesir abdal elinden imana bavetse megel o ve ismin emre de sehvavi dina ve resul ya. Mesel kadar tavan dedi ki Rami Şan'a gildi megul ya nağı ve Ahmet ile terzi edi hakim işim ne zarı bile kerem kim. Le arabe nizan müsül ve terez ütür edva ve rakul kimse mi da hiyal ve ismin emre derdi kul bu hiyal ve cehde kımme vay del. Ah vay del del vay del. Ben kuramayı istedim.

Hoca Mahmud Kızılcuva'ya Une Cuhaniya ho Diciye başta Dicivini başta Reberya başta Bidin dervaskirini Wallahi Cuhani diçe Koşmani ehtiyari te.

Oy evina dilê min Roniya çavê min Min biriya te gülle Kes kuş sur zera min